Amu ma ebu nde so ya kuna. Ani amamu esi anangama nyamie okulu kulo sansa pa. Ikula nga efa inwe meni se kande se ngine neto isu senge nyamie okuli. Okunde yi, ode yi. Amu niya kangale krikli. Kangale krikli nu sonu nga beka famye sirisi indele. Kwe son famye nga be fleke na biko dunu zon watra Israel mamu alenu be o nyine nenu. Ile babuke un ke be o nyine nenu otike nyamye nwa besi. Senge nyamye. Yoko kani bian so sirisi famye sirisi bo oti. Oti ma invleri enu fwen nyamye kene na bian son wa kwan le. Ya lere kun le nu li kango gure no kwan le benga bo bitra be kanga nu o debe. O klise? O klike nyamye nkule. Ble kula nga ma fento e isu anangama o kunde yo o debe. Iso tiye ma ebo mandri e di ye manu oni e asonu gimayo. Ye ti asonu fwe sange e o manu. Ama ni efe wan farizye mu be kouni be un. Na be fa jesu inde mo okan be fa ten swen. Be bi se li ke ati ou nou ke be toa lampo be man seza. Ani amamu. Famye nga be wo menu nyamye mbobo yo shishi ribyo. Ye asonu fwa mu ye le mvle nyon. Ele kun asyen suwa, ele kun nyamye suro. Ekro nyon son bele kwenbe, bele mla, ye bele su gman. Ye nati le nou, ye anye nou, ye gman dire nou, ikula otifa nyon. Se e fa kun, boye a ki kun le, ye ti man asonu fwe pa. Se e nyamye lo ninge ngumi akunda ye ibu. Ye asyen suwa tran wle okula ima klama. Se asyen suwa liye ye e yu oyu e kingi. Osuke makusuna ya fon. Ye fa nyamye imlansu. Ye fa emen imlansu. Se e yu son e tran klama. Se se fwe polo. Oni Sylvain, oni Timothée, be bali, be lali nyamye yase. Yole ke, babouma nyamye nden nga be tiri nden gwen. Be fali sou, be fali nando li ende, be fali be aounen gwa li sou. Be li keke le nou, oni be nati le nou, be kula nga bo be unbe be sike asonu oti likikpa. Siye oni niyamu, sana kula nga inyo liye oni natile. Oyo man be sike asonu kolen oti likikpa yin, nyamye iwa wen yo man be gman okamangben. Iwa si asonu nou. Nde nga be kambe kleye amu ma iti. Amu mai fasu e nyaka kile se e son benga be olo bo be nya bua sonu iri ke fi be nya bua nyami iri ina ule be bu nyami ina ule be bu ke asonu ti ke pa bo kun be fa be umbe uranu ye ko e son e umu nga be ti krosrain e nya surale e nya didele ani amamu amni ama asonu gbundu. Ye radio pamu be mani ble ke oni amu bu nyamye ndenga ya kunna. Isirike ble klokla na amu kunde ke beti inga radio maria nsu an kunde like ya kunna like mokwe na amti inga. Se nyamye nkli nsu ini amu ulu mokwe ngoba alonu ikun.